Güney güneş üzün gülsün. Şefeğinden nur süzülsün. Süb açılsın, dan sökülsün. Gelmişik biz

savaşına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gazik hem şehidik. Gelmişik biz kara

verdin öz kudretini, Karabağ uğrunda şücayetini, kazandın milletin mehebbetini, müzeffer ordumuz.

Hiç vakit unutmadım her bir andını. Daim uca tuttun esker adını. Doğruttun etenin etimadını. Müzeffer o

Cismim burada, ruhum orada. Hayalim gezer meteni. El obadan ayrı düşen

Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dillendirim rastı mahuru, zümzüme eyleyim seygahı suru. Yada düşsün bülbül Reşid Han hemen, koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

Eksanan dağının görünüşü çok təbii ve canlı çıkmıştır. Eğer Vaq mənzərələrindən Kür qırağının, Mefek qalasının, Narın qalanın, Müştəhid bağının, Şeyx Sənan dağının görünüşü çok təbii ve canlı çıkmıştır. Eğer Vaqif öz şehirlerinde Tiflis'in gözelliğini mət etmişsə, bu gözelliği Natavan öz rəsimleriyle demiyorlar ki, tamamlamışdır.

Bir kayanın karşısında dayanan insan öz ömrünün nece kısa olduğunu hissedir. Min iller evvel həmin qaya buradaydı. Bugün de buradadır. Sabah da burada olacak. İnsan değil.

İgram yaba kazvay bur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dek yaba kazvay. Çigunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

0: Enag Azerbaijanya Xalqarin Radio Otqanli Vat
1: Şuşa Global Media Forum İslahülin və Haqiqatin Global Platforma Görü vaxtında veri xalqın media din makanda nüfuz avay platforma ayrı kaysadız Elbano Şuşa Global Media Forum di. Allah İsus ni Luhus Tejer on aktual tem ayrın batav gehenç vere verdiriz kolin iyesi olza. İslam ol xuna media din misiya, haqiqat tükürün ve ihtibat iyi kirela tükürün tematis baxşnoy kodlay forum din mana ancak iştirak say buraldı va ya tedbir din maştab daldı kütahşizış. Temadi xalq ay. Layık jurnalist kulu Mehremli Dilhamı, Forum Şuşadık İletxun Kaylahayda tedbir dizg ildin siyasi, tarih din ve juvilin mana avaydı. Yerğal Yisara Pasuk Kumuqay, Yaxsur Nukudi Xanvatan dəvə də gilə avur qalaba din neticədə Azad Xanvay Şuşaqeni yuquz teksa Azərbaycan din, medeniyyət din ilin şehirtuş, hamni adalat din və milli təkabur din simulya. İhtinsa şehirdi, global media din vikilər qabulmim, Azərbaycan din post qal din devirdə yaratmış ayıcıyı, real vilər veri xalq dix agaq arna çexi mana. Jurnalistlerin hemkarın Sayuz Din Sedri Mişvih Aliskirli Dilahanova. Dezinformasiya din kampaniyar gehenşkuni, tebii tuçir intellektrin teknologiyirin informasiya din hatasuz yün sahede aradalgayı, siyi riskari, medya din cevabdar val madni artuharza. Hamile qini yuquz Şuşadık İletxuzay Forum teksa peşekar medya din tedbir duş. Hamni islah val, ihtibar va veri xalq din reysadol ciruniz qulluzay vacib global platformaya. Şakava çiz forumda vanarday fikiri va qabul Bu da kararı gelecek devri halk din medya birlik finiz genani ihtivarlı ve cevabdar informasiyadan atmosfer tükürünüz için kısan tasir kalırdı.

Azərbaycan dirilik filin devir din köng. Azon ködüşni putqanı ködla isan iyul din soqudas Heydar Aliyevin Azərbaycanda siyasi hükumatdal atun çirkədin ayamdar tarixdə çixi vaqiya hesabzu. İ tarix diz Azərbaycan din avar hamilin milli juq atun güclü xunin və gələcək devlet din aslotu çirvilin bini esigay çav kez qiymət quza. Azon ködüşni putqanı ködla isala iyulik Azərbaycan eseri madaraq quluq kumay Respublika rikas sattir. Heydar Aliyevin rehber bilildik. Elət xoy reformayrin neticədə ülkə agrar Respublika adlayı birlik fenvay Respublika diz ilgana. Azur nük ödüyüş ne putkan nük öd, azur nük ödüyüş ne utkan nük adlayı sara üşer aldız iyi senayedin kar hanayar kardik kutuna hasilun gihenşarına Azerbaycan din mahsullar dünya din sudur aldı ülke diz rakuriz gatunna. Nafta din senayiz iyi gillay tükürne, iyi fabrik ve zavadar izi güne infrastruktur birlik finin ekonomik potensial para artuharına. Millet din vekil Nagif Hamzayev Alahanova, Heydar Aliyev ve tehsil ve ilim birlik rakuriz ne devlet din prioritet rekleri kaysadaz kez kıymet kana. Siyi Ali ve Yuqan Peşedin mektebar yaratmışna. Azur aldı Azerbaycan ve Cihil Eserdin, nüfuz avay tehsildin pipara Cüreba Peşeyray tehsil kaçuz rakuruna. İn siyasette gelecek suverin Azerbaycan din peşekar milli kadarın potensial kalıp daha tuniz vacib beher gana. Milli her din kadrar hazur ne rekeyni vacib kamar vihena. Cemşid Nakhçıvanski'din torneh koy her din mekteb aradalgoni aslı tuçur Azerbaycan din yarak koy kuvatar kalıp daha tuna Çehi rol puanı. Çehi liderdi milli juvilin mas ve didedin çal hünüz ildin kıymet kuzay. Qenin yukuz prezident İlham Aliyev Elevaz Heydar Aliyevan avaran vilin reh agal konu aldı davamışıza. Hayda aldı soğud iyul anzor nüködüviş nüputkanlı ködla hayiz Azerbaycan din tarihte ancak siyasi hükumat din digiş val ve milli hıkaç hünün devletçi vilin adetar mehkem ornin kıyız ildin mana avaydiye.

0: ve katiyetli siyaseti neticesinde Azerbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü devlet.
1: Hollandiya-Azerbaycan evinin rehberi İlhan Mirhəşimli.

Klasik şair Süleyman Ağa'nın çehitor. Hele can alamaz adam tor veri eserdin edebiyatın paydahtız elkınay. Şairdin eser arz udraldı gazebadan çalarız elkıyırnay. Anveri dünya diseylikanay. Şair de biçin dünya digiş raydılar kuluk. Adan tuarik er amok tayvala on patal. Hik on kırar kiliz kudnay. Maaş kala da stal Süleyman an tornik galay bağda adan büste signa. Anzur nükü düş ni yaxsun zeridla Yusuf Bakudin kino studiye de stal Süleyman an ömür din rekiz va yaratmışın restalu karnoy. Mani ik aradal koyza torganay hudoş tenni film çıguna. Anzur nükü düş ni putkan ni ködla Yusuf adan torze eserdin poştadin marka çaptaya kudna. Komünizm projekti koz şair din şiir rikayni adancalar istik ürnay mani rikay ibarattir albom hazurna. Dağustan'da stal Süleyman'ın Toralay Sarayonova. Edebiyatın rikayı çeke agal unar kazanmışay Dağustan veriz Respublikanın stal Süleyman'ın Toralay Kalay hukumatın premiye guzu. Adan Torze hukumatın lezgi dram tiyatr Şumud Nisa Küçeyirva. İdlay gheri Rostov Don, Kiev, Omski, Donetski, Tula, Elista, Volgograd, Novorossiyski, Alma-Atak'tin şehre küçeyiriz şair din torganı. Astrahan'da adant oralay gimi ava. Sagafun aldı şair rikere amuk dayval avampatal gızaf kırar iletxon va va madni tuhuz va. Maksim Gorki di Stal Süleyman'a kay lahay gafar. Stal Süleyman'a zaz ancak savaz va amay buruzni lap heyrani day haybatlu eser ona. İlk el kişin diyecir ama kulluk özü kastı. Prezidiumda atokuna üçün şiirler tükürüz, hik bu zarar yüzürüz. Koş koş savay da zaz akunay. Akba ada kadlay vişisan homera in şiirler insan heyran cedayte herde fasahatlu dizk elnay. Süleyman kitin payez edin cevahirar. Yaratmışız Allah onlar avay insanar küne hıh. Mikhail Sholokhov. Lezgi şiirattik gelkoz vayburu Stal Süleyman'ın payeziyedin duğular tayin arun adan şiirattin çalçırın patal çehitir kolak tuhanı kansı. Stal Süleyman halk diviçi aradizgan vay. Sovet hükumatin beri de çehi hürmet kazanmış vay. Halisan halkin çehi şairi kaytir. Hayi halkin muradar adan şadvilerin hacalatar şairdi gızaf eserlu ziyik alıp din mani şiiriz elkürnay. Rasul Hamzatov. Süleyman aldı çi dağlar qaqan hül derihanova. Ada masabur kez ilimdin universitetar kütahnaç. Ömürdin universitetar kelni. Am lap qısan karçı day lejber. Qül va çilin masa nəmət har hasil day ustardir. İgramiye bakal zayvır gilazakçı klasik şair Stal Süleyman'ın saşımız şiir kö agakarsı. Bekreni viç katray kadı. Bazı hayvan viç viçelay fida yasa burdiyiciz. Alat nazal band işelay itin val aburdiyiciz. Çil ve hida kuru hülüz. Sazat tekoyez viçin giliz. Marfadin yad atay huluz. Gürgenni samburdiyiciz. Har ahmaqtik jeda sahuk, hik rahada adav rahuk, daim viçiz nağvar ni muh, kutaday ahur diyiciz. Viçin kırar hayla düzmiş, gayri bur tezcez begenmiş. Pin cungav kiz kana kizmiş, viçiz tfeng tur diyiciz. Gafun alkan, yak uk teqer, siveçk iz har patak gher, rik iz kanda virt ni düdger, viçin hürek şur diyiciz. Ya hak hesab mizan terez, teçiz gayri bural kürez, iyesik ey kurdi veçirez, viş atuk day

Dünya alaş bulaşkını. İyesik in tavır dünya, un alaş bulaşkını ki, zerrek on içine haya, ama çiz uğraşkını ki, harsa pekrez viçin kaka, çiz amaç am hadaçka, hop bulkana iyi vintofka, ruca dikay lanşkını ki. Şirvan yağayt asa başkul, agaday tuş, sirekay kul, ya iyesik ey kerekul, vazni patron daşkını ki. Kesah mirzak zun akaya, Luhuz kunağı ile paya, acep zurba kemedaya, in yeke tamaşkanı ki. Anzur kolin kadar avay, milyard dal zatar avay, tuh ya luhuz dorvan avay, dimdik para kaşkanı ki. İyesir entavur Kafkaz, bu diyse un kana buğaz, sank ile sağ gürzular haz, müjüd mam koy kaşkanı ki. Fahım zamaz kirar bezi, sak anirik tecez razi, viç verde sus kanı özü, Süleyman az yaşkanı ki.

Qarabağ, Muğan, Xanlıq, Çelebi, Şabalıt-Buta, Yeval-Qorqayın kompozisyonlar Hamarovmen Qarabağın Qorqa Qorsakanda proti Dasakan orinaknar. Şuşan Qarabağı Xanun Samara Kaklinelın Razar Qatsumu Vürpes Mışakut Yeval Vestikentron İnç Pesnayev Qarabağı Gıtnu Velu Vayrı İrani, Türkiye, Arabiye, Hıntkastan, Evrosastan, Yed Karavanayın Arev Trayan Çanaparneri Xaşmerukum Hangestrin Aistik Qorqa Qorsyan Zargasmana Ağdami Qorqa Qorsyan Fabrika Mezderi Xalası Qarabağı Qorqa Qorsyan avandıqları pahpaman qosum. Minçevan Sialdari Kesarı Qorgeri Artadrutsun İrə Qanas Veli Anhata Pestanarım. Hazarin Ariyerisun İnan Tfakayın Ağdamı Mimnadır Veli Qorqa Qorsyan Fabrika. Ağdami Qorqa Qorsyan Fabrikayı Qorsyan Üçünü Hazarin Arusun Tfakayın Etsiver Aveli Endlayın Veli Yevsteğs Veli Ağdami Qorqa Qorsyan Artadraka Miyavoruma. Miyavorumu Onır Masnaçıqır Yevar Hesan Osnır Bardayım, Xocalıyım, Şuşayım, Baş Güneyim, Paprevendum, Almadatlıyım, Yev Marzilium. Artadraka Mütsunum Tarekan Hüsvumer Motu Geri Kazar Karakusi Metr Gor. Gorgeri Tangaranum Voru Gorsumer General Samet Bey Mehmandarovi Araznatana Vur Hamarumer Tarsun Terror Daripat Makayev Çartarapetakan Hoşarzan Pahumer Avilikan Yerkuhar Gorgev Gorgayın Artadrank. Mer Yerkirdem Hayastan Yerazmakan Agresiyan Nöypes Sanır Harvatsa Sres Gorga Gorsiana. Hazarinarın Sirgut Vakalin Haykakan Zinlatsu Jorikomit Şuşay Okupatsiyayı Nahoreyin Tangarani Aşkadakisnarino Irvat Artyunkom Tasniniyev 27 dairi Gorger Yeval Tsanumushlar Pırkvetsin Evtağa Pohvetsin Baku. Tangaran Araznatun Avervet Sayvandalneri Kogmets. Ağdami Verakanuman Gorsun Tatsum, Dırvat Simnakanı Patakna Esmeka Gorgeri Tangarani Verakanumumer. Duklu sesi kadr biçeni zayn mi cezgayın radyo kayını haykakan sarayutan hağortomu hağortom varumer Gülyaz Şirinlin.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Şuşa Küresel Medya Forumu, Azerbaycan'ın stratejik vizyonu ve uluslararası mesajları adlı yazı. Resmi Baku, kalıcı barış için ilkeli tutumunu koruyor konulu konuşma. Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni stratejik dönem, siyasi diyalog derinleşiyor. Başlıklı konuşma.

Şuşa Küresel Medya Forumu Azerbaycan'ın stratejik vizyonu ve uluslararası mesajları. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 13 Temmuz'da geleneksel 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'nun açılış töreninde barışın teşvikinde medyanın misyonu gerçeği yeniden ortaya çıkarma ve güveni yeniden inşa etme temasıyla kapsamlı bir konuşma yaptı. Devlet Başkanı konuşmasında forum katılımcılarının ilgisini çeken konulara değindi

0: Yalnız onun genişlendirilmesi üzerinde çalışırıq. Çünkü biz gözlemirdik ki bizim coğrafi mövqeyimiz son dövrlerde bu kadar əhəmiyyət artacaq. Ve hem qərb ve şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır. İstər Mərkəzi Asiya ve Gürcüstan ve Türkiyə ve Avropa ile əlaqələrimiz yaxşıdır. Ve bütün bunları bir araya getirmek məqsədiyle elbette ki biz bir çox addımlara atmalıydık ki dəhlizlər faydalı olsun.
1: Genel olarak forumda dile getirilen görüşler, Azerbaycan'ın dış politikasının temel önceliklerinin barış, güvenlik, karşılıklı saygı ve eşit işbirliği ilkelerine dayandığını bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği mesajlar, ülkemizin bölgede istikrarı güçlendirmeyi, ulaşım ve iletişim projelerini genişletmeyi ve ekonomik entegrasyonu derinleştirmeyi amaçlayan tutarlı bir politika izlediğini göstermiştir. Azerbaycan tarafından hayata geçirilen girişimler, bölge halkları arasında güveni güçlendirmeye, yeni işbirliği fırsatları yaratmaya ve uzun vadeli barışı sağlamaya hizmet etmektedir. Böylece 4. Şuşa Küresel Medya Forumu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın sadece bölgesel değil, küresel öneme sahip konuların tartışılmasına aktif olarak katılan, diyaloğu teşvik eden ve güvenilir bir ortak olarak algılanan bir devlet olduğunu bir kez daha teyit etti.

0: Resmi Bakü kalıcı barış için ilkeli tutumunu koruyor. Azerbaycan bölgede kalıcı barışın ve güvenliğin sağlanması yönünde kararlı ve ilkesel bir politika izlemektedir. Çatışma sonrası dönemde resmi Bakü barış gündeminin ilerletilmesi ve devletler arası ilişkilerin uluslararası hukukun norm ve ilkeleri temelinde düzenlenmesi için önemli adımlar attı. Bu yaklaşım Azerbaycan'ın bölgede uzun vadeli istikrarın sağlanmasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymaktadır. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da vurguladığı gibi ülkemiz barış anlaşmasının tamamlanması sürecinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Anlaşma metni üzerinde uzlaşma sağlanmış, paraflanmış ve kamuoyuna sunulmuştur. Bu da Azerbaycan'ın barış sürecinin ilerlemesi için gerekli tüm adımlar atarak yapıcı bir tutum sergilediğini göstermektedir.
1: Cənab Prezident çox sayılı çıxışlarında buna dair dövlətimizin rəsmi mövqeyini bildirib. Cənab Prezident deyib ki, bizim bu istiqamətdə gözləntimiz var. Gözləntimiz isə Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana olan ərazi iddialarının çıxarılmasıdır və bundan sonra heç bir əlavə məhdudiyyət yoxdur. Bundan sonra həmin o sülh sazişi növbəti gün imzalana bilər.
0: Aynı zamanda Azərbaycan sınırlarının uluslararası hukuk ve tarihi haritalar temelində belirlənməsini savunmaqda ve sınır belirleme sürecinin başarıyla sürdürülmesinin bölgede istikrarın güçlənməsini ve Azərbaycan sınırlarının uluslararası hukuk ve tarihi haritalar temelində belirlənməsini savunmaqda ve sınır belirleme sürecinin başarıyla sürdürülmesinin bölgede istikrarın güçlənməsini ve gelecekte ortaya çıkabilecek gerginlik riskleri en aza indirilmesine katkı sağlayacağını değerlendirmektedir. Dışişleri Bakanı bu konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Belli bir razılaşmalar o cümleden elde edilmişti ki delimitasiya prosesi şimaldan cənuba, yani Azerbaycan-Ermənistan sərhədinin Gürcüstan belə demək olarsa birləşmə nöqtəsindən başlayaraq cənuba İran sərhədi ilə birləşmə nöqtəsi istiqamətində davam etdiriləcək və təbii ki bu proses çərçivəsində həyata keçirilə o cümlədən siz qeyd etdiyiniz ekstra kənd məsələləri də öz həllini tapacaq.
0: Cumhurbaşqanı İlham Əliyevin də

0: Uluslararası Radyo 85. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
1: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni stratejik dönem, siyasi diyalog derinleşiyor. Azerbaycan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler son dönemde yeni bir ivme kazanarak siyasi diyalog, güvenlik, bölgesel işbirliği ve ekonomik ortaklık alanlarında daha yoğun bir döneme girmiştir. Karşılıklı güvenin güçlenmesi, üst düzey temasların artması ve stratejik konulara ilişkin yürütülen görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliğinin nitelik bakımından yeni bir düzeye ulaştığını göstermektedir. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve Avrupa ile Bölgesel Güvenlik İşbirliği Alt Komitesi Başkanı Steve Daines'in Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi ve yapılan görüşme ikili ilişkilerin gelişim seyrini yansıtan önemli bir siyasi gelişme olarak değerlendirilebilir. Görüşmede Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekteki gelişme perspektifleri kapsamlı şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde iki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı güven ilkesi temelinde başarıyla geliştiğini vurgulayarak ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini ifade etti. Bu yaklaşım yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda Güney Kafkasya'da istikrar ve işbirliği ortamının güçlendirilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı J.D. Vance'in Azerbaycan'a yaptığı ziyareti ve bu ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında stratejik ortaklık şartının imzalanmasını ilişkilerin kurumsal temellerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Söz konusu şart siyasi diyalog, güvenlik, enerji, ekonomi ve bölgesel işbirliği alanlarında uzun vadeli ortaklığın geliştirilmesi için yeni imkanlar oluşturmuştur. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de temel gündem maddelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bölgede barış gündeminin ilerletilmesine sunduğu katkıyı özellikle vurguladı. Bu durum, Washington'un Güney Kafkasya'da kalıcı istikrarın sağlanmasına verdiği önemi gösteren

Bölgesel ulaştırma ve lojistik projeleri de gündemin önemli başlıkları sırasında yer aldı. Özellikle Trip Koridoru'nun doğu-batı bağlantılarının genişletilmesi, ticaret güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve bölgenin uluslararası ulaştırma sistemindeki rolünün güçlendirmesi açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. Azerbaycan'ın ulaştırma ve enerji merkezi konumunun güçlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yakından takip edilen başlıca alanlardan biri olarak değerlendirildi.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsin. Yaxşı ki benimsin ve yaxşı ki gelmişsin.

Ay süt kimi. Söz Bəxtiyar Vahabzadə, musiqi Ramiz Mustafayev, ifa Baba Mahmudoğlu. 1976-cı il.

kaplayardı, gön çekimi çatlayardı. Gözelleri odlayardı, kaynar hissi cavanlığı. Arzulara adlayardı, gön çekimi çatlayardı. Gözelleri odlayardı, kaynar hissi cavanlığı.

Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dillendireyim rastı mahuru, zümzüme eyleyim seygahı suru. Yada düşsün bülbül Reşid Han hemen, koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

Kadir Rüstemov'un bu nadir ifası Azerbaycan Televizyon ve Radyosu'nun Kızıl Fondu'nda korunup saklanılır.

Bir kayanın karşısında dayanan insan öz ömrünün nece kısa olduğunu hissedir. Min iller evvel hemen kaya buradaydı. Bugün de buradadır. Sabah da burada olacak. İnsan değişecek. Nesiller değişecek. Ama kaya zamanın akarını izlemeye devam edecek. Onun için bir eser yalnız bir an kürdür.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

İgram ya bakalım Zweibur. İçavan xeyrar. Çünkü bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekhiye bakalım var. Çigunluk, heftedin isleyin ve erbeyi qara, seyahatdin çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radyo az inter dalgada, www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efirdize katsılar.

0: Enag Azerbaijanya Xalqarin Radio Otqanli Vat
1: Şuşa Global Media Forum İslahülin və Haqiqatin Global Platforma Görü vaxtında veri xalqın media din makanda nüfuz avay platforma ayrı kaysadız Elbano Şuşa Global Media Forum di. Alay isuz ni luhuz tejer on aktual tem ayrın batav gehenç vere verdiriz kolin iyesi olza. İslah ol xuna media din misiya, haqiqat tükürün ve ihtibat iyi qirilay tükürün tematis baxşnoy qudlay forum din mana ancaq iştirak say buraldı va ya tedbir din maştab daldi kütahşizuş. Temadi xalq ay. Layık jurnalist kulu Mehremli Dilhamı, Forum Şuşadık İletxun Kaylahayda tedbir dizg ildin siyasi, tarih din ve juvilin mana avaydı. Yerğal Yisara Pasuk Kumuqay, Yaxsur Nukudi Xanvatan dəvə də gilə avur qalaba din neticədə Azad Xanvay Şuşa qəni yuquz teksa Azərbaycan din, medeniyyət din ilin şehir duş, hamni adalat din və milli təkabur din simoliyə. İhtinsa şehirdi, global media din vikilər qabulunin, Azərbaycan din post qal din devirdi yaratmış ayıcıyı, real yüler veri xalq dix agaq aruna çexi mana. Jurnalist Ren Hemkarin Sayuz Din Sedri Mishvih Aliskirli Dilahanva. Dezinformasiya din kampaniyar gehenşkuni, tebii tuçir intellektrin teknologiyirin informasiya din xatasuz yun sahada aradalgayı siyi riskari, medya din cevabdar val madni artuharza. Hamile qini yuquz Şuşadak ilet xuzay forum teksa peşekar medya din tedbir duş. Hamni islah val, ihtibar va veri xalq din reysa dolciruniz qullu uzay vacib global platformaya. Şakava çiz forum davan arday fikiri va qabul Bu da kararı gelecek devri halk din medya birlik finiz genani ihtivarlı ve cevabdar informasiyadan atmosfer tükürünüz için kısan tasir kalırdı.

Göng. Azon nüködüşne putkan nüköd layısan eyul dinzu odas Heydar Aliyon Azerbaycan'da siyasi hükumat dal atun çirkedin ayamdar tarihte çehi vakıya hesabzu. İ tarihte Azerbaycan din avaramilin milli juğ atun gücruhunin ve gelecek devletin aslotu çirvilin bine esiga iç av kez kıymet kuzu. Azon nüködüşne putkan nüköd layısa layvillik Azerbaycan eseri madarak kuluk kumay Respublika erkaz sattir. Heydar Aliyon rehber vileldi gilet hoy reform ayrin neticede ülke agrar Respublika layvillik fenuva Respublika diz elqana. Azur nüködüş ne putkan nüköd, azur nüködüş ne kutkan nüvadla isara üşer aldiz iyi senayedin kârhana yar kardi kutuna hasilun gihenşarına Azerbaycan din mahsular dünya din sudur aldı ülke diz rakuriz gatunna. Nafta din senayi siyi gillay tükürni, siyi fabrik ve zavadar isi guni infrastruktur vilik finin ekonomik potensial para artuharna. Millettin vekil Nagif Hamzayev alahanva. Heydar Aliyeva tehsil ve ilim vilik rakuriniz ne devletin prioritiyet rekleri kaysadaz kez kıymet kana. Siyi Ali ve Yuhan Peşedin mektevar yaratmışna. Azur aldı Azerbaycan ve cihil eserdin, nüfuz avay tehsildin pipara cüreba peşeyray tehsil kaçuz rakurna. İn siyasette gelecek suverin Azerbaycan din peşekar milli kadarın potensiyel kalıp daha tuniz vacib biher gana. Milli her din kadrar hazur ni rekeyni vacib kamar vihena. Cemşid Nakhçıvanski din torneh koy her din mektep aradalgoni aslı tuçur Azerbaycan din yarak koy kuvatar kalıp daha tuna çehir ol kuana. Çehil liderdi milli juvirin mas ve didedin çal hünüz ildin kıymet kuzayı. Qenin yukuz prezident İlham Aliyev ilevaz Heydar Aliyevan avaran vilin reh agal onun aldı davamışıza. Hayd aldı soğud iyul anzor nüködüviş nüfutkan nüködla hayiz Azerbaycan din tarihte ancak siyasi hükumat din digiş val ve milli hıkaç hünün devletçi vilin adetar mehkem arının kıymet kıymet ildin mana avaydiye.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Yine başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Şuşa Küresel Medya Forumu, Azerbaycan'ın stratejik vizyonu ve uluslararası mesajları adlı yazı. Resmi Baku, kalıcı barış için ilkeli tutumunu koruyor konulu konuşma. Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni stratejik dönem, siyasi diyalog derinleşiyor. Başlıklı konuşma.

0: Şuşa Küresel Medya Forumu Azerbaycan'ın stratejik vizyonu ve uluslararası mesajları. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 13 Temmuz'da geleneksel 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'nun açılış töreninde barışın teşvikinde medyanın misyonu gerçeği yeniden ortaya çıkarma ve güveni yeniden inşa etme temasıyla kapsamlı bir konuşma yaptı. Devlet Başkanı konuşmasında forum katılımcılarının ilgisini çeken konulara değindi, birçok meseleyi açıklığa kavuşturdu ve önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in forumdaki konuşması ülkemizin dış politika yönelimlerini açıkça ortaya koydu. Devlet Başkanı iç istikrara, çevik bir güvenlik yaklaşımına ve stratejik planlamaya dayalı bir kalkınma modelinden bahsetti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forumun açılışında ülkemizin uluslararası ilişkilerinin genişlenmesinde özel önem vererek coğrafi avantajlarımızı kullanarak çok taraflı işbirliği için bir platform oluşturmak için çaba sarf etmek gerektiğini bildirdi. Şu anda Azerbaycan'da bağlantılarla ilgili altyapı genişletme çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin Orta Asya, Gürcistan, Türkiye ve Avrupa ile bağlantıları iyi durumdadır ve bunları genişletmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Azerbaycan'ın izlediği politikanın her zaman işbirliğine ve endişe duyulan konuların çözümüne yönelik olduğu kaydedildi. Özellikle kardeş Türkiye ile ilişkilerimiz bugün çok yüksek bir seviyede.
1: Türkiye, Azerbaycan iki ülkedir ki benim fikrimce əhalisi dünyanın bütün ölkələrinə müqayisədə bir-birinə daha yaxındır. Baxın, əməkdaşlıq səviyyəsi, siyasi, iqtisadi, enerji, bağlantılar, insanlar arasında olan münasibətlərə nəzər salın. Biz dünyada başqa iki elə dövlət tanımırıq ki, bir-birinə bu qədər yaxın olsun, bu qədər bir-birini dəstəkləsin, bu qədər bir-biri ilə dostluq etsin. Bu çox böyük bir xalqlarımızın zənginliyidir və biz birgə olaraq daha güclüyük. Bu həmçinin regional sabitliyi mühüm meyyarıdır. Əməkdaşlığa xidmət edən meyyardır. Həmçinin biz bağlantılar üzərində də çalışırıq. Bu həmçinin təhlükəsliyin əhəmiyyətli meyyarıdır. Çünki burada, Şuşada 5 il öncə Türkiyənin prezidenti və mən Şuşa bəyannaməsinə imza attıq və beləliklə bizim münasibətlərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdıq. Biz nəinki qaldırdıq.

0: arkadaş ve dostuk. Biz müttefikiz.
1: Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında Azerbaycan'ın bölgede sürdürülebilir barışın ve ekonomik bütünleşmeyi sağlanmaya yönelik tutarlı ve yapıcı bir politika izlediğini ve ilişkileri normalleştirmek için somut adımlar attığını bir kez daha vurguladı. Ülkemizin girişimleri hiçbir zaman çatışmaya yol açmamış. Aksine işbirliğini genişletmeye, ulaşım ve iletişim bağlarını geliştirmeye ve karşılıklı güveni güçlendirmeye hizmet etmiştir. Bu politikanın somut tezahürlerinden biri de Azerbaycan'ın Ermenistan'a tek taraflı olarak uyguladığı tüm transit kısıtlamalarının kaldırılmasıdır. Bu durum Azerbaycan'ın güvenilir bir transit ülke statüsünü ve bölgede işbirliği ortamının oluşturulmasına yaptığı gerçek katkıyı bir kez daha göstermektedir. Ülkemiz barış gündemini sadece siyasi açıklamalarla değil, somut pratik adımlarla da desteklemektedir. Devlet Başkanı ayrıca Azerbaycan'ın bir ulaşım koridoru olarak önemine de değindi.
0: Biz bağlantılar meseleleri üzerinde kifayet kadar uzun müddet ərzində işlemişik ki, daha fəal sürətdə 10 ildən artıqdır ki çalışmışıq və öz coğrafi mövqeyimizin üstünlüklərindən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çox tərəfli əməkdaşlıq üçün bir platforma quraq və burada müxtəlif beyərlər var ki, bizə elə bir imkan yaradır ki, biz beynəlxalq məhz daşınmalar bir təyinatına çevrilək və birincisi bu infrastrukturun qurulması ilə bağlıdır. Biz bunu, bu işləri gördük. İkincisi, biz qonşularla əlaqələri qurmalıydıq. Çünki bunu olmadan siz transit ölkəyə çevrilə bilməzsiniz. Əgər sizin qonşularla münasibətləriniz pis olarsa, onda heç bir şey alınmayacaq. Həmçinin geniş şəkildə beynəlxalq əməkdaşlığı Avrasiya coğrafi məkanında qura bildik. Şərq, Qərb və Şimal-Cənub Azərbaycanın bu hissələrində bunu qurduq və prosesə rəhbərlik etdik. Əlbəttə ki, enerji layihələrimizi həmin dövrdə həyata keçirdik. Azərbaycan təşəbbüskar kimi çıxış edərək, maliyyə dəstəyində göstərərək çox tərəfli beynəlxalq əməkdaşlığı qurmuşdur və bütün bunlar bugün məhz bir ölkələrin enerji təhlükəsinə öz töhfəsini verir. İkincisi, bağlantılarla bağlıdır ki və qeyd etdiyim kimi fiziki infrastruktur qurulduqda biz indi hal-hazırda yalnız onun genişləndirilməsi üzərində çalışırıq. Çünki biz gözləmirdik ki, bizim coğrafi mövqeyimiz son dövrlərdə bu qədər əhəmiyyət artacaq və həm qərb və şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır. İstər Mərkəzi Asiya və Gürcüstan və Türkiyə və Avropa ilə əlaqələrimiz yaxşıdır və bütün bunları bir araya gətirmək məqsədi ilə əlbəttə ki biz bir çox addımlara atmalıydık ki dəhlizlər faydalı olsun.
1: Genel olarak forumda dile getirilen görüşler, Azerbaycan'ın dış politikasının temel önceliklerinin barış, güvenlik, karşılıklı saygı ve eşit işbirliği ilkelerine dayandığını bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği mesajlar, ülkemizin bölgede istikrarı güçlendirmeyi, ulaşım ve iletişim projelerini genişletmeyi ve ekonomik endekrasyonu derinleştirmeyi amaçlayan tutarlı bir politika izlediğini göstermiştir. Azerbaycan tarafından hayata geçirilen girişimler bölge halkları arasında güveni güçlendirmeye, yeni işbirliği fırsatları yaratmaya ve uzun vadeli barışı sağlamaya hizmet etmektedir. Böylece 4. Şuşa Küresel Medya Forumu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın sadece bölgesel değil küresel öneme sahip konuların tartışılmasına aktif olarak katılan, diyaloğu teşvik eden ve güvenilir bir ortak olarak algılanan bir devlet olduğunu bir kez daha teyit etti.

0: Resmi Bakü kalıcı barış için ilkeli tutumunu koruyor. Azerbaycan bölgede kalıcı barışın ve güvenliğin sağlanması yönünde kararlı ve ilkesel bir politika izlemektedir. Çatışma sonrası dönemde resmi Bakü barış gündeminin ilerletilmesi ve devletler arası ilişkilerin uluslararası hukukun norm ve ilkeleri temelinde düzenlenmesi için önemli adımlar attı. Bu yaklaşım Azerbaycan'ın bölgede uzun vadeli istikrarın sağlanmasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymaktadır. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da vurguladığı gibi ülkemiz barış anlaşmasının tamamlanması sürecinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Anlaşma metni üzerinde uzlaşma sağlanmış, paraflanmış ve kamuoyuna sunulmuştur. Bu da Azerbaycan'ın barış sürecinin ilerlemesi için gerekli tüm adımlar atarak yapıcı bir tutum sergilediğini göstermektedir.
1: Cənab Prezident çok sayılı çıkışlarında buna dair devletimizin resmi mövqeyini bildirib. Cənab Prezident deyib ki, bizim bu istiqamətdə gözləntimiz var. Gözləntimiz isə Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana olan ərazi iddialarının çıxarılmasıdır və bundan sonra heç bir əlavə məhdudiyyət yoxdur. Bundan sonra həmin o sülh sazişi növbəti gün imzalana bilər.
0: Aynı zamanda Azərbaycan sınırlarının uluslararası hukuk ve tarihi haritalar temelinde belirlenmesini savunmakta ve sınır belirleme sürecinin başarıyla sürdürülmesinin bölgede istikrarın güçlenmesine ve gelecekte ortaya çıkabilecek gerginlik risklerinin en aza indirilmesine katkı sağlayacağını değerlendirmektedir. Dışişleri Bakanı bu konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Belli bir razılaşmalar o cümleden elde edilmişti ki, delimitasyon prosesi şimaldan cənuba, yani Azerbaycan-Ermənistan sərhədinin Gürcüstan, belə demək olarsa, birləşmə nöqtəsindən başlayaraq cənuba İran sərhədi ilə birləşmə nöqtəsi istiqamətində davam etdiriləcək və təbii ki bu proses çərçivəsində həyata keçirilərkən o cümlədən siz qeyd etdiyiniz eksklav kənd məsələləri də öz həllini tapacaq.
0: Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin də defalarca ifadə etdiyi gibi Azerbaycan Güney Kafkasya'da yeni bir işbirliği ve iyi komşuluk ortamının oluşturulmasını desteklemektedir. Barış anlaşmasının imzalanması bölgede ekonomik entegrasyonu güçlendirebilir, ulaştırma ve iletişim projelerinin gelişimine ivme kazandırabilir ve halklar arasındaki güvenin pekişmesine katkı sağlayabilir. Bu bakımdan önümüzdeki süreçte Ermenistan'ın atacağı adımlar barış sürecinin geleceği açısından belirleyici rol oynayacaktır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni stratejik dönem, siyasi diyalog derinleşiyor. Azerbaycan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler son dönemde yeni bir ivme kazanarak siyasi diyalog, güvenlik, bölgesel işbirliği ve ekonomik ortaklık alanlarında daha yoğun bir döneme girmiştir. Karşılıklı güvenin güçlenmesi, üst düzey temasların artması ve stratejik konulara ilişkin yürütülen görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliğinin nitelik bakımından yeni bir düzeye ulaştığını göstermektedir. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve Avrupa ile Bölgesel Güvenlik İşbirliği Alt Komitesi Başkanı Steve Daines'in Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi ve yapılan görüşme ikili ilişkilerin gelişim seyrini yansıtan önemli bir siyasi gelişme olarak değerlendirilebilir. Görüşmede Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekteki gelişme perspektifleri kapsamlı şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde iki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı güven ilkesi temelinde başarıyla geliştiğini vurgulayarak ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini ifade etti. Bu yaklaşım yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda Güney Kafkasya'da istikrar ve işbirliği ortamının güçlendirilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı J.D. Vance'in Azerbaycan'a yaptığı ziyareti ve bu ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında stratejik ortaklık şartının imzalanmasını ilişkilerin kurumsal temellerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Söz konusu şart siyasi diyalog, güvenlik, enerji, ekonomi ve bölgesel işbirliği alanlarında uzun vadeli ortaklığın geliştirilmesi için yeni imkanlar oluşturmuş. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de temel gündem maddelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bölgede barış gündeminin ilerletilmesine sunduğu katkıyı özellikle vurguladı. Bu durum, Washington'un Güney Kafkasya'da kalıcı istikrarın sağlanmasına verdiği önemi gösteren önemli bir siyasi mesaj olarak değerlendirilmektedir. Görüşmeler sırasında bölgesel ulaştırma ve lojistik projeleri de gündemin önemli başlıkları sırasında yer aldı. Özellikle Trip Koridoru'nun doğu-batı bağlantılarının genişletilmesi, ticaret güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve bölgenin uluslararası ulaştırma sistemindeki rolünün güçlendirmesi açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. Azerbaycan'ın ulaştırma ve enerji merkezi konumunun güçlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yakından takip edilen başlıca alanlardan biri olarak değerlendirildi.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.